0: üyeleri bir fabrika var. Evet.
1: If I copy code 42017 John. 737 copy.
2: That's showing up.
1: 73. 3073.